0: Oye.
1: Güzel.
0: Tamam.
2: Var efendim. Check it out.
3: Var kontajı.
2: Received.